0: CBS Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ya ya.
4: Ozosh, kitta sen mozu bugün yoğunmuş ki.
2: Vay hazı, 2 minut kutup durayım.
4: Bola kagen, ben şimdi geçe kalın mı?
2: Hop hop, bana çıkı olma. Daim aşkına kış koşarasız. Vay vostaki, seki rah haydi. Namınca, bu tohtayım, bu misal maşinine çüşüp kalama hazı.
4: Hop hop, dedim o hop.
2: Vay, ben sizge yetim ama vostaki, ne makı bas?
4: Ben yıkarayım, başım mı katır var diye. Uzu 7 minut yazı rah haydi, siz çüşüp kalama.
2: Vay. Siz mahal çüp qolish mi xola bosmi? O vostaki maya qarang, to'xtang, yo'lga qarang.
4: Voy, sen mendan xavotirchi qolsanmi?
2: Voy, men sizdan nima xavotir olaman? Mashinadan xavotir olaman, axir yep yangi bo'lsa.
4: Nima?

Geç. Restoranda o'tirgan bir odam qarasa, sho'rvasida pashsha suzib yuribdi. U ofitsiantni chaqiribdi. Sho'rvada pashsha yuribdi. Uzr, uni menyuga yozishni unutibman.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aytmoq ali chivin yomon xotinga o'xshaydi. Yomon xotinni bilasan qanaqa erini aldaydi. Sekin aldaydi gapirib. Chivin ham xuddi shunaqada. Kechqurun uxlayotsangiz erim deb uchib keladi. Dehqon odam mana o'tirgan. Yoniga professor o'tirib o'rtada jinni o'lganmisiz? Nega qo'qosdi? Poyezdda ishda kuyusiz chiqish kimsidan bilet olmaydi. Rostdan professor o'tirib o'tirsa bo'pti emas. Biz stansiya keldi, tushib ketibdi dehqon. Kassir kelib hammadan endi konduktor kelib bilet so'radi. Bilet chiqqanicha professor qilib urushib keldi. Dehqonni keyingi stansiyada ko'rib qolib, bajarin qursin. Kim bilet olmadi dedim, mana so'rishdi. Qayerdan kelyapti? Uydan ketyapti dedim. Uydan kelyotganda oldinga emas, orqa tomonga aylantirish kerak edi. Endi bu oddiy bir misolki, hayotda har xil odamlar o'xshaydi. Masalan, bittasi avtobusda endi ketyapti endi, g'irtmas. Avtobus turbasiga osilgan, oldiga yigitdan so'radi. "Oga, oga, mayli, biradan bo'lsa biradan. Biradan, jalamchi tushlab gapirasiz, tushlamasdan gapirsangiz, oga iltimos." Qo'yliqqa qaysi bo'l kedi. Bu yerda emas, bu tomonga ketish kerak. Rahmat. Bu tomonga. Bu tomonga osilgan ekan. Endi shofir ketdi. Tiqilinch. Urildir to'polar. Itegasini tanimaydik. Shofir avtobusni ruliga yopishib qolgan. Itarmanglar. Hozir labi o'ydan chiqib ketadi. Yosh-yosh qiz juvonlar ketdi. Voy shotcha. Voy beli, voy qattiq ishlayapsiz qo'lingiz. Bitta kampir baqiribdi. Voy dod. Voy sas, shor somsang o'tirib oling, tur. Sen çarı oynadır. Özüm ama ettim ben tam arka köyü dedim. Tıkılın hiç bunu öldür bir kereşel bakırattı. Şapayka! Avtobus kulü kaydır. Sto! Avtobus kulü kaydır. Kotta kolayını ki kaydır. Aa, çiriz kulü kaydır da. Tıkılın hiç bunu öldür bir tane sigurup gelip yeşilden çıkamansın. Kars etkenle sızır kotta. O kız o sen! O şey o kız o! Yapırıp olsa şofır battar olur. Kime etsen gorka şeyler değil mi? Bize de arka olmam mahkem. Seni tıkılınç, topalan! Şimdi bir tanesini başarı açtığınızı yapışma yanına kurgulam. Ne gülesen, cinli oğlan mısın? Ama ki sokalı saldırı için abi yapın! Ne geçti de miysen, 40 yıldan beri kene inciydi. Sen ben şimdi tıkılınç, uruldur, topalan. Şimdi iki tanesini vuruşu git attı. Bir tanesi sen ne kadar, ne kadar sen? Sen yengil teyir ağa, şimdi iki tanesini ne kadar. Bunu sıfır kırı attı. Hey, sual aç! Abonementi kampo sırkı bergin duydum. Kana! Ne mi? Abonementi gaddalakı bergin duydum. Kana! Hozir o'zingni dabdala qilib qo'yaman. O'zingni dabdala qilib qo'yaman. Kezalay, tirichilikka tegma og'zingdan qani kesasan. Tiqilinch, uroldir endi bir yoshgina yigit oldinda turgan bir oppoq narsani ezg'ilab ketyapti. Nishta. Oldinda turgan kampir baqirayotganmish. Nishta demi? Nevaralaringiz sizni oldinda siqib tashladinglar degan.

0: radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bo'lmaydi-da uka, san'atda ham oldi qochdi bo'lmaydi-da jon uka.
3: Bitta latifa ayting, agar o'xshamasa pating
2: uraverasan.
3: O'xshamasa
2: qani ayting.
3: Ayting
2: qani.
3: Bitta latifa aytib beray.
2: Xo'p, qani.
3: Bir otaxon baliq tutmoqchi bo'lib, shunda Toshkentning chekkasidagi Rohat ko'liga chiqibdi-da, qarmog'ini suvga shunda tashabdi. Baliq o'sha o'tirsa, bir payt haligi suvning ichidan tilla baliq chiqib kelib otaxonga qarab,
4: "Ota, tilang, tilagingizni faqat meni o'ldirmang. İltimas, meni öldürmeyin. Haklasengiz Tiko, haklasengiz Nix yapı veremem. Öldürmeyin. Meni öldürmeyin.
3: Dersen otakhanım, hamı sorayken bulması, hamı ondan balıktan soraydı. Dersen otakhan, hala balıktan hınca uçaktı da. Şunu yazdı. Balıktan çıkardı da, sudan çıkardı da, haltanı açıp durup, şunca haltaya saptı da, haltanın ağzını yapıp, hınla kurtarıptı da, yan yolga karab yürüyüşünü başlattı. Yolda ket yetken deyem, hala ki balık, tirik qolish umidida otaxonni qitiqlab,
4: "Ota, o'ldirman meni, ota. Ota, tilaginni, ota."
3: Desa otaxon to'g'ri uyga kelibdi. Uyga kelib, oshxonaga boribdi. Oshxonaga borib, oshxonaning eshigini ochibdi. Keyin ichkariga kirib, "O'ldirma meni, o'ldirma." desa otaxon pichoqni kattasini shunday oldida, qirchida baladi, kallasini olib, so'yib, tozalab, skvorodkaga solib, qovurib, yuboribdi. Latifa tugadi.
5: Shu latifani aytsam hamma o'ylaydi, kulgili joyi qatta ekan deb. Kulgili joyi shu yerdaki,
3: haligi otaxon karaka eshitmabdi baliqni gapini.
0: Hangoma ustalari.
2: Hamzaga ketdim. Sattim, pasaytirib, deb binoy kuyov bo'pti-da. Qaray, kuyov bo'lgandan keyin istara kiradi-da odamga.
6: Bola bo'lib bunaqa yayramaganman aka.
2: Rahmat.
6: Rahmat aka.
2: Hali ko'p yayraysiz uka.
6: Aka. Mana shu
2: kechalari uyg'onib qolib duo qilasan hali uka.
6: Aka. Niyat qildim. Kunduzlari ham duo qilaman aka siz.
2: Maladis. Baraka top. Siz kulmang. Mana shunaqa xotinni yaxshi ko'rib yopishadigan erkak kamayib ketdi. Ekologiya chataq. Yo'q, bor aka, bittasi yopishar ekan. Bittasi yopishar ekan kuyov to'ra. Ha, xotiniga yopishaverganidan xotini shikoyat qilib mahallaga chiqibdi. Yopishaveradi, yopishaveradi. Ovqat qilolmayman, bola emizolmayman, kir yuvami, pul yuvib bo'lmaydi, yopishaveradi. Oqsoqollar, ha, badbaxt, yin nomard. O'zi mardni ishi bo'lmasa u. Bizga shu gaplarni eshitish osonmi? Yosh o'tgandan keyin, uka. Gapir! Nima deysan? Desa eri, "Sizlarni hurmatinglarni qilib turibman, bo'lmasa hozir ham yopishgim kelyapti" dedi.
0: Hangoma ustalari.
7: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

edim, sen edim. Min barol gel men edim, men edim, men edim, men edim. Taşlap gitken sen edim, sen edim, sen edim, sen edim. Kaytip kelgeninge hayran. Radio Mark.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Kafkas Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Ofitsiant, endi amin bo'ldim. Vaqt pul degan ekan, nima nazarda tutyapsiz? Ha, bu hisob-kitobga bugungi ikki soni qo'shib ham yuboribsiz-u?

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.